Bir ah! Kafama vuruyorsun. Vurma gülüm vurma. Kafaya vurulmaz. Ya vurma ya... Ya acıyor ha. Gülüm acaba bir çay demlesen? Benim elim kırık mı? Yok, elim sağlam. Ne yapayım?

0: Mabel Matiz. Çok kıymetli adam. Vallahi çok alkışlıyım. Çok kıymetli adam.
1: Teşekkürler.
0: Sorma ben, sorma ben inim inim. Böyle bir şey var aramızda.

bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı, hesapladım bugün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün.